Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Ente selamun keserun keserun. Heyna. Aleyde zekir el-kirim. Allah'ım ben emanet olun. Ve tüm mertiyem Mehmet'im.